0: Evet.
1: Tamam, bebeğim.
0: Hani yarın varım sana şu
1: Kalkayım, görüşürüz.
0: an. Ne yapıyorsun?
1: Around 6 to 8.